0: jonimsan.
1: O'nta savol.
2: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
1: Savollar qiyin emas.
2: Qiyin joyi tavakkal.
1: Begim pullari.
2: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.

0: bilen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varams.
2: Vasiyat. Nabiram. Agar da hozir ovozimni eshitayotgan bo'lsang, metanga borchi. Navbatim keldimikan?
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

Uluğ ustazlarını yad edib. Mehmanımız Xuşavaz xananda Uluğbek Xocayev. Cümə günü saat 19'da. Dinləyin, tamaşa qılın, bağlanın.

0: Çüngen çündü.
1: Çünbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varams.
2: Vasiyat. Nabiram. Agar da hozir ovozimni eshitayotgan bo'lsang, metanga borchi. Navbatim keldimikan?
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: Ama bizim içkişler kadın bu zaman gayeydi görsem öh deyip kaybolur. Vay ayağlardı gayeyi falan yaplaştığını görsünüz. He kemendir. Türüpsü mü? Traori. Ne kadar şeyini?
1: Kapitan Baltaboyev.
0: Opacan.
1: Tünelden çıkıyapsız.
0: Tünelden çıkıyken de çırağını yakıp çıkış gereği. Şimdi şunca erkeği turganda şu tünelde çırağını ben yakamam.

bolsun, yüzlerde nur bolsun. Minta adıl bar, gerekmez. Bitte bolsun, zor bolsun.

0: Uluğ ustazlarını yad edib. Mehmanımız Xuşavaz xananda Uluğbek Xocayev. Cümə günü saat 19'da. Dinlən, tamaşa qılın, bağlanın.
1: Hop, davom etamiz. Xalfana dasturi, Oriyat donoda xotira va qadrlash kuni. Ustozlarni o'tib ketganlarimizni eslab turibmiz. Alloh rahmatsin. Borlarimizni tanijonlari sog' bo'lsin. Mehmonimiz xonanda, sozanda Uluğbek Xo'jayev. Avvallari ham tashrif buyurgan, bu 3-chi yoki 4-chi kelishlar bo'lsa kerak. 3-chi kelishimizmi? 3-chi kelishi ekan. Mana zo'r ijrolarni qilib, hamfikr bo'layapmiz. 71-203-1065 elektron belgi. Oriyatdan undan so'ng olmaymiz, YouTube'dan olamiz hozir. YouTube'ga yozyapsizlar, elektron belgiga yozmang. YouTube'da video ketyapti, video tasviri tegida. Bemalol ko'rib turibmiz mana hozir, katta dilbuzarimiz yoqilgan. Dilbuzar ichidan ko'rib turibmiz nima yozilayotganligini. Yonlarida Ahmadjon akamiz jo'r bo'lyaptilar, ustozga ham rahmat, birga shu yerda bo'lib turganlar uchun. Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Xodir aka. Va alaykum. Oriyat donasiga
3: radio xush kelibsiz.
2: Andijondan Muhammadali bo'laman.
1: Aha.
2: Aka, bir savollarim bor. Men ustoz san'atkor Alloh rahmatiga olgan bo'lsa, ortiq otajonni yonida ko'p yillar yurgan bo'lishingiz kerak. Shu ortiq otajonni qolaversa, boshqa ustozlaringizni qaysi nasihatlar, pand nasihatlar, o'rgatlar sizni yodingizda turadi har doim? Xalq ichida aytib yuradigan so'zlari sizga nisbatan, kimdir hali ustozni qaysi nasihatini eslaydi? Mesela bitti sanatkar etken, sen halkla, sanatkarla hısaltlaşma, halkla hısaltlaş. Sen bana sanatkar bulamadığı hareket kılma, sen bu sanatkar bulamadığı Ali Ozan'a sınavı hareket kıldırıp nasihat kıladı. Şu sanatkarlarda kası bir nasihatı yoldu da duruyordu her doyum.
1: Rahmat, salomat bo'ling. Ustoz bilan o'rtoq otajon bilan bog'liq bo'lgan fikrlar.
3: Ustoz bilan ko'p oldingiz nimalar ham aytganmiz, ko'p

0: yaptı, lakin bari yüzeye çıkıp git yaptı. Yani Arakçı'nın çektatışı degen mesele yok ki onu karar kabul kılıçta bunlar bilen kilişmegen halde iş alı barışı geçiyor kuş geri degen mazmundayı gepler tabarı kuprak çıkıp git yaptı. Bu iki tane arsana bildirir. Birincisi İran'ın uzı da ham hazır gününde hemen arsa sırlık geçme yaptı. Yani siyasi elitası da ham uzara kilişiş muvaffaklaştırış bu uçak kana kadar muammolar payda bo'layotganini ko'rishimiz mumkin bu bir. İkincisi yakın şarkta Arab davlatları da ham kayfiyat yomonlashdi. Ya'ni mana Saudiya o'z bazalaridan foydalanishni cheklagan fonida boshqa arab davlatlari ham bu effekt domino sifatida bu tendensiyaga, trendga qo'shila boshladi va bu yomon signal Amerika Qo'shma Shtatlari, Isroil uchun ham, lekin bu fonda Birlashgan Arab Amirliklarini Isroil bilan, Netanyahu bilan yoki uni rahbarlari o'rtasidagi suhbatlar yoki qanaqadir masalalarda o'zaro muvofiqlashuvni kuzatish nima deydi? Arab davlatlarini o'rtasida birinchidan o'zaro muhitni yomonlashtiradi. İkinciden İran'ın bu masalalarda yani tomonlar urushayotgan paytida zarba berib qolishi undan battar izdan chiqaradi da, ya'ni suvni loyiqalantiradi. Lekin men ko'proq aytgan bo'lardim. Bu yerda İran tomoni ham suvni xohlayapti. Bekitmayapti bu narsani, chunki mana esingizda bo'lsa, yadro dasturi bo'yicha umuman orqaga chek paydo bo'ldi. 10 yil degan narsa paydo bo'ldi, 12 yil degan narsa, ya'ni cheklash, moratoriy haqida yadro dasturini rivojlantirish, uranni boyitish masalasida moratoriy qo'yilgan edi.
1: Bizda Brain daqiqa o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Muayyan kasb-hunar va uning tartib-qoidalariga oid kitobcha. Biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
2: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda 9-may xotira va qadrlash kuni 5 kunlik ish haftasida ishlaydigan xodimlar uchun shanba dam olish kuniga to'g'ri kelganligi sababli ushbu dam olish kuni 11-may dushanba kuniga ko'chirilishi belgilangan. Shu munosabat bilan maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi 11-may kuni mamlakat maktab va bog'chalari qay tartibda ishlashini ma'lum qildi. 2026-yil 11-may kuni umumta'lim maktablari o'quvchilari uchun dars soatlari tashkil etiladi. Biroq boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ushbu kun dam olish kuni hisoblanadi. Shuningdek, davlat bog'chalari xodimlari ham shu kuni dam oladi. Nodavlat ta'lim muassasalarida dam olish kunlarini belgilash mazkur ta'lim muassasalarining o'z ichki tartib-qoidalariga ko'ra amalga oshiriladi.

0: Bu iki iş emazdır alsın.
1: Donolar söyleydi. Orya dono. Yotke soladı. Aql ishonchli deb topgan ma'lumot so'zsiz qabul qilinadi. Aks holda eshitish va uni so'zlab berish hikmati asossiz bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Orya dono yodga soladi.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan, vatandan.